0: son, hold my beer. Okay.
1: All right.
2: Do you want the beer?
1: No.
3: Orange 94.0, das Freiradio in Wien.
4: This is Radio Africa International from Vienna.
5: Sie hören Radio Africa International aus Wien in Österreich.
6: Vous écoutez Radio Africa International émettant de Vienne en
5: Autriche. Radio Africa International aus Vienna in Österreich.
7: Radio Africa International donne la parole à la pluralité des voix de la diaspora africaine en Autriche, de manière authentique, critique et polyphonique. Erfahrung aus der Community, Themen wie Empowerment, Integration, Rassismus und Realitäten in afrikanischen Ländern jenseits von Klischees und einseitiger Berichterstattung. Chaque jour à partir de 9h uniquement sur Radio Orange 94.0. Jeden Tag ab 9 Uhr nur auf Radio Orange 94.0.
3: Unter vielen Community und Diaspora auf Orange 94.0.
8: Psst. Merhaba. Üzgünüz kestiğimiz için kısa bir duyurumuz olacak. Senin Özgür Radyo'nun sana ihtiyacı var. Sana ve gönüllü olarak yapacağın katkıya. Yıllık 34, 64 veya 94 euro karşılığında katılabilirsin. Elbette daha fazla veya daha az da olabilir. Bize destek olmaya var mısın? Radyo sevenlerin Özgür Radyo yapımcılarına yapacağı bir destek. Tüm detayları o94.at/en/frb adresinde bulabilirsin. Duyurumuz işte bu kadar. Sıradaki Orange 94.0 radyo programı.
9: 15 Uhr.
10: Wutpilger Streifzüge.
11: Fragmente aus Politik und Kultur.
9: 16 Uhr.
12: Viyana'da Müslümanlara karşı rasizm tartışmaları hangi seviyede? Panorama Türkiye'nin bu haftaki konuğu sosyoantropolog Elif Adam.
9: 18:30 Uhr.
13: WUK Radio, die Sendung aus dem Werkstätten- und Kulturhaus.
9: 19 Uhr.
14: Elevator Talks, Up Where We Belong, feministische Role Models, hör und sichtbar.
3: Orange 94.0, das Freiradio in Wien.

0: önemli olan helal kazançtı.
1: Gidiyorsunuz diyorsunuz ki hani ben çalışmıyorum, eşim de çalışmıyor. Bizi kamudan ihraç ettiniz. Bırakın diyorsunuz, dışarıda çalışalım, çalışma izniniz yok diyor. Biz içerideyiz, eşim çalışacak, o da çalışamıyor. Birileri yardım getirdi, bu sefer farklı sıkıntılar çıkıyor. Yani bunlar ne yiyecek?
0: Eşim tutukluyken ben cezaevine alındım, 3 ay. Çocuklarım hem annesiz kaldı, hem babasız kaldı. Bir kere bu toplumda artık yaşamak istemiyorlar. Bu ülkede yaşamak istemiyorlar. Ne acıdır ki, yani benim çocuğum artık bu toplumda ve bu topraklarda yaşamak istemiyor. Buradan gitmek istiyor. Bir de şu benim çok içimi acıtmıştı, çok üzülmüştüm. Yani insanlar ihraç oluyor, belli bir kesim o kadar mutlu ki, o kadar mutlu toplumda. Ya onlar ihraç oldu, bizimkilerine yer açıldı, bizim çocuklarımıza kadrolar açıldı. Ne yaşarsanız yaşayın bakın, hepsi geçecek, hepsi bitecek. ...672 KYK'yla ihracım, hemşireydim. İlk ihraç olduğumu bir arkadaşın vesilesi öğrendim. Sabah temizlik yaparken beni aradı. Ve ihraç listeleri gece yayınlanmış. Ve dedi ki ihraç olmuşsunuz dedi. Bir şok yaşadım, önce anlamadım. Önce eşim ihraç oldu, ben ihraç olmadım zannettim. Sonra tekrar aradım arkadaşı. Dedim ki ben ihraç olmuş muyum? Dedi ki ben söyledim aslında senin ihraç olduğunu dedi. Ama sen anlamadın galiba. Çünkü bir şok anındasınız. Yani ben niye ihraç oldum onu hiç anlamlandıramadım. Niye açığa alındığınızı bilmiyorsunuz. Farkında bile değilsiniz. Neyle itham ediliyorsunuz onu bilmiyorsunuz. Ondan sonra bunları tek tek öğrenince ben kendim Alevi ve Kürt bir vatandaşım. Zaten yıllarca böyle sürekli bir sosyal izolasyona maruz kalmış, dışlanmış, hep öteki olmuş bir insanım. Yani böyle hemen aklımdan Maraş, Madımak, böyle hani şeyler geçti. O kötü olaylar geçti açıkçası. Bunları tekrar ben de mi yaşayacağım? Hani yıllardır korktuğum şeyleri ben tekrar maruz kalacak mıyım diye bir endişem oldu. Açıkçası onlar kadar acı şeyler yaşadık. Onlar kadar kötü şeyler yaşadık. Yani üzüldüm. Önce kabullenemiyorsunuz, inanamıyorsunuz. Çünkü böyle bir şeyi hak etmediğinizi düşünüyorsunuz. Yani ne yapmış olabilirim ki? Ne yaptım diyorum, düşünüyorum ne yaptım ki diyorum. Ama bugüne kadar hiç kimseye zararım dokunmadı. Kendi hayatımda hep biz büyütülürken eline dinine beline doğru olma kavramlarıyla büyütüldük. Çok hassas bir ailem vardı bu konularda. Aman kimsenin hakkına girme, aman kızım özellikle ahlaki konularda çok böyle katı kurallarla büyütüldük. Yani böyle inanamıyorsunuz neyle itham edildim. Bir süre bunun bocalamasını yaşadık. Daha sonra mahkemelere çıkarıldık. Nelerle itham edildiğimizi o zaman öğrendik. Ve ikinci, üçüncü şokumu yaşadım. Yani bir bankaya yatırılmış olan bir paradan dolayı, resmi bir sendika, pardon dernek üyeliğim olduğu için, bunlardan dolayı iddianameler çıktı. Ondan sonra böyle düşündüm. Parayı eşimin yatırdığı, daha sonra kendisi de geldi, ifade verdi. Bankasya'ya parayı yatırma sebebi de evlilik yıldönümünde bana sürpriz yapıp bir araba alacaktı. Ama onu denkleştiremediği için, o parayı denkleştiremediği için şey yapmıştı. Bankaya parayı yatırayım, sen işte altın dolar alış satışı yaparsın, para belli bir miktara yükselir ve istediğin arabayı alırsın. Niyetiyle çıktığımız yolda hapishane, ihraç arka arkaya geldi. Hayat insana çok büyük sürprizlerle karşıladı. Yani bir düzeniniz var, bir rutininiz var. Her şeyin 180 derece değiştiğini gördüm. Yıkıldığını gördüm. 657'ye tabisiniz. Sizin ihraç olmanız çok zordur. Hakkınızda soruşturmalar geçirilir. Bir sürü şeyler olur. Ondan sonra en son aşamadır ihracınız. Ama biz bir anda keskin bir kılıç gibi kesildik ve ihraç olduk. Bir gecede düşünün hayatınız 180 derece değişti. İşiniz yok, aşınız yok. Bir sürü şeylerle itham edilmişsiniz, terörist olmuşsunuz bir gecede. Yani bizler darbelere karşı olan insanlarız. Demokrasi taraftarıyız. Ben kendi kimliğimde her zaman demedim. Ben sosyal demokrat bir insanım. Asla antidemokratik hiçbir şeyi savunmam. Hiçbir şeyin yanında olmam mümkün değildir. Ama bir gecede antidemokrasi bir tavır içerisinde her şeyle suçlandık biz. Yani bunu sindirmek çok zor oldu bizim için. Halen sindirdim mi onu da bilmiyorum. Ama üzgünüm. Vatanım, milletin adına, birliğimiz adına çok üzgünüm. Çünkü bizler bir coğrafyadan geliyoruz ki Mevlana'ların, Yunus Emre'lerin, Hacı Bektaş Veli'lerin o güzel hamurlarından yorulmuş bir topluluktan geliyoruz. Hoşgörünün, anlayışın bir olduğu bir topluluktan geliyoruz. Ama bunun bir gecede yıkıldığını, insanların o acımasız yüzünü gördük. Bir gecede çok iyi olduğunuz komşularınızın kapınızı çalmadığını, arkadaşlarınızın sizi aramadığını, işte ithamlar duyuyorsunuz arkanızda. Hiçbir zaman diyorum ya, kendi kimliğimde ben kimseye haksızlık yapmadım. Kimsenin hakkına girmedim. Bu konuda vicdanım çok rahat. Ama umarım herkes bu konuda çok rahattır. Her zaman hakkı yeniden kesimde oldu. Hiçbir zaman hak yemedim, hukuksuzluk da yapmadım. Bu konularda vicdani olarak ben başımı yastığıma çok rahat koyabiliyorum. Bu konuda çok güzel uyuyabiliyorum. Ama şunun adına üzülüyorum, şunun adına bir ızdırap çekiyorum. Yani bir insanlara zulmediliyor ve yani iki Müslüman topluluğu karşı karşıya gelmiş. Ama bir taraf bundan büyük bir haz alıyor. Yani inanın ben çok büyük bir utanç hissediyorum. Yani Müslüman Müslümana bu zulmü nasıl yapabilir? Nasıl böyle reva görebilir? Nasıl bundan zevk ve haz alabilir? Yani vicdani olarak da mı bu, insani olarak, vicdani olarak bırakın Müslümanlık kimliğini, evrensel bir vicdan vardır değil mi? O vicdanın bile ben hapishanede bittiğini gördüm. Çocuklu annelerin geldiğini gördüm. 60-65 yaşındaki kadınların yattığını gördüm. Yani onları her sabah kalktığımda, gördüğümde çok büyük bir vicdani azap çektim. Neden? Çünkü o çocuğun orada olmaması gerekiyor. O annenin orada olmaması gerekiyor. O yaşlı teyzenin orada olmaması gerekiyor. Kendi adıma ve insanlığım adına çok utandım. Umarım, yani buradan bütün insanlığa sesleniyorum. Bütün vicdanlı ve merhametli kesimlere sesleniyorum. Artık yani bu işin durdurulması gerekiyor. Bu kadar acımasızlık ve vicdansızlık bir toplumu çok kötü yerlere götürür. Bakın, bu bir hastalık, bir virüs gibi bütün insanların kalbine girdiği an bütün insanların ruh dünyasını kirletir. Merhameti olmayan bir toplumun, vicdanı olmayan bir toplumun yani başına gelecek şeyleri düşünmek istemiyorum. Bunu ister psikologlarla konuşsunlar, ister sosyologlarla konuşsunlar, ister dindar kesim, diyanetle konuşsunlar ama merhametin olmadığı bir toplum gerçekten büyük bir yıkıma mahkumdur. Güzel bir söz vardır. Bir kişiye yapılan haksızlık aslında tüm topluma yapılan bir tehdittir der ünlü filozoflar. Yani düşündüğümüz zaman evet bir FETÖ sopası var. Önümüze gelen bütün muhalifler, önümüze gelen bizi ses çıkaran bütün muhalifler bu şekilde mi susturulacak? Bu söylem, bu yıldırma, bu baskı yüzünden mi kullanılıyor? Bilmiyorum, soruyorum burada, sadece soruyorum. Sadece bu sopa insanları sindirmek, baskılamak için mi kullanılıyor? Benim sol bir aileden gelmenin herhalde o şeyini, güzelliğini yaşadım. Çok böyle şey karşılamadılar. Yapılan şeylerin kendilerine yıllar önce yapıldığını, bu yüzü gördüklerini söyledikleri için biraz daha kendi ailem konusunda. Eşimin ailesi de Allah razı olsun o konuda yanınızdayız, destekçinizdeyiz. Hiçbir konuda sizi şey yapmayacağız, perişan etmeyeceğiz dediler. Maddi olarak da desteklediler, yardımcı oldular. Ama arkadaş çevremde de böyle daha dün hep o çok zoruma gider. Daha dün mescitte birlikte namaz kıldığımız arkadaşların aramaya korktuğu, çekindiği bir süreç yaşadık. Yani en büyük desteği belki ben onlardan görmek istedim. Ama tam tersi oldu. Tamamen daha böyle sol kanatta, Alevi arkadaşlarımın daha çok böyle atıldıklarını, yanıma geldiklerini, daha çok sahip çıktıklarını gördüm. Komşularım birçoğu kapımı açmadı, açmaya çekindi. Arkadaşlarımız şu kelimeleri bizzat kullandılar. İşte biz gelmeye çekindik, korktuk. İşte gelirsek başımıza bir şey gelir mi? Aman gitmeyin dediler. Onlar takip ediliyor. Aman şöyle olur başınıza şu gelir, bu gelir diye korkular yaşadık. Özür dileriz yanınızda olamadık diyen insanları duyduk yani.
1: İsmim Ümit Çatal, matematik öğretmeniyim. 2016 senesinde 672 KYK ile ihraç oldum. İhraç olduktan sonra bizim için zorlu bir süreç başladı. Tabii hiç ilgimizin alakamızın bulunmadığı bir dönem içerisinde bir şeyler oldu ama fatura bize kesildi. O dönemden sonra işte yaklaşık 5,5 ay sonra beraberinde bir adli soruşturma başladı. Hani kendi evimizde oturuyoruz, eşimle, çocuklarımla oturduğumuz yerde beklediğimiz halde hiçbir davet gelmeden sabahın erken saatleri içerisinde birden bir sürü polis memuru gelip etrafı aramalar, şeyler falan, hani biz telefon açsanız da zaten geleceğiz. Yerimiz belli, telefonumuz belli. Ben 17 yıl kamu sektöründe devlete görev yaptım. O çalıştığımız dönem içerisinde de bütün çalıştığımız kurum amirleri, diğerleri hepsi de bu alandan işte methederek bahsederlerdi. Mümkün olduğunca işimizi yaparken kul hakkına riayet ederdik. Çocukların daha güzel şeyler, mini manevi duygularının gelişmesi için elimizden gelen bütün gayreti gösterdik. Sonuç olarak da bir gecede sadece bir olayla, iki çift yazıyla insanın kapının önüne konulması bizim adımıza çok incitici oldu. İhraç edildikten sonra işte 31 Aralık itibariyle gözaltına alındık. 10 gün gözaltı sürecimiz yaşadık. 10 gün içerisinde gözaltındaki kaldığınız yer gayet şartlar kötü. Karanlık bir yer, bir psikolojik baskı oluşturulmaya çalışılıyor. Bu süreç içerisinde bakıyoruz, farklı, çok değişik kadrolardan insanlar geliyor, mahkumlar geliyorlar. Mahkumlar geliyor, insanlar, herkes çok kısa bir zaman süresi içerisinde geri gidiyor. Biz dükkan sahibi gibi sürekli biz içeride kalıyoruz. Bu bizim için hani ne zaman mahkemeye çıkacağımız belli değil, süreç belli değil. 10 gün kaldıktan sonra mahkemeye çıkartıldık. Mahkeme heyetine de direkt şunu söyledik, hani kaldığımız adresler sabittir. 17 yıldır devlet memurluğu yapıyoruz. Telefonumuz 17 yıldır aynı. Yani bulunduğumuz içindeki bütün herkes bizleri tanıyor. Bu şekilde en azından tutuksuz yargılanıp çocuk çocuğumuz içerisinde bu süreci düzgün geçirmemizi gerektiğini söyledik. Fakat bir türlü ikna olmadılar. Daha sonra tutukluğa sevk ettiler. Oradan cezaevi sürecimiz başladı. Ondan sonra da yaklaşık şöyle 4 yıl 9 ay gibi bir süreç. Bu kez bizim içeride hapishane sürecimiz başladı. Bizim için de ayrı bir sıkıntıydı tabii.
0: Temizliğe gittim. Ev temizliklerine gittim. İnşaat temizliği yaptık. Hiçbir zaman bundan dolayı bir gocunma yaşamadım. Önemli olan helal kazançtı. Daha sonra 2013'te bir aile danışmanlığı sertifikam vardı. Hocamla konuştuğumda neden bu işi yapmıyorsun? Aslında çok iyi bir öğrencimdin. Bu konuyu lütfen değerlendir deyince eğitimlerimi tamamlamaya çalıştım. O konularda kendimi geliştirdim. Başka da geçim konusunda zorlandık tabii. Tam çocuğumuzun ergen dönemi. Tam böyle iyi okullara gideceği, iyi eğitim görebileceği yerlere gitmesi gerekirken belki gidemedi, belki yetişemedik. Birçok şeyden geri kalmak zorunda kaldılar. Çekindiler çocuklarımız. İçlerine kapandılar. Sosyal onlar izolasyona maruz kaldı. Toplumda kendilerini ifade edemediler. Yani hayatlarının belki eğitim anlamında çok iyi bir eğitim alacakları süreçte bunlar sekteye uğramış oldu. Eşim de 7,5 yıl ceza aldı. 4 yıl 9 ay hapishanede yattı. O süreç içerisinde yani bir süre kabullenemedik bunu. Böyle hani bugün çıkacak, yarın çıkacak. Mahkeme kararları, tutuklu yargılandı eşim. Tam bir yıl tutuklu yargılanması devam ederken Yargıtay tarafından karar onanınca bizim yani bütün şeylerimiz kırıldı. Adalete açıkçası böyle büyük bir güvencem vardı o noktaya kadar. Ondan sonra bütün şeylerimin yıkıldığını hissettim yani. Duygularımın yıkıldığını hissettim. Ondan sonraki 4 yıl 9 ay yattı. Dün eşimin adli kontrol sürecinin bittiği gündü, tahliye olduğu gündü. Tam biz 4 yıl 9 ay babasız büyüdü çocuklarım. Bir hem anne olduğum hem baba olmaya çalıştım. Ne kadar başarılı olduk bilmiyorum. O süreçte eşim tutukluyken ben cezaevine alındım. 3 ay. Çocuklarım hem annesiz kaldı hem babasız kaldı. Düşünün sizi bir gece geliyorlar. Ben evde yokum. Kapımı zorluyorlar. Komşularım şahit. Yani gürültüden biz duramadık diyorlar. O kadar büyük bir şiddet uygulamışlar ki kapıya. Kapının kilidini değiştiriyorlar. Ondan sonra kapının kilidini güvenliğe veriyorlar. Ertesi gün ben evime geldiğimde güvenlik bir anahtar uzattı bana. Bu dedi ki sizin evinizin anahtarı. Nasıl olabilir dedim, benim evimin anahtarı sizde. Dedi ki polis geldi, böyle böyle hanımefendi dedi. İçeriye bir girdik. Tabii ki düşünün o ruh aletinizi. Bütün dünyanız yıkılıyor. Çocuklarınız yanınızda. Her şeye maruz kaldılar. Yukarı çıktık. O sırada ben eşyalarımı toparlıyorum. Bavulumu hazırlıyorum. Bir iki tane arkadaşım geldi. Bir baktım kapı çalındı. Polis memuru. İşte siz dün gece evde değildiniz. İşte sizi almaya geldik. Zaten biz gelecektik dedik. Yani siz boşuna zahmet ettiniz. Biz gelmeyi düşünüyorduk zaten dedik. Bavulu görünce hatta şu kelime, aa siz dedi gerçekten hazırlanmışsınız, gelecek misiniz? Evet dedim, yani biz adaletten kaçmıyoruz. Yani benim suçum olmadığı halde ben bu kadar rahat bir şekilde oraya gelip teslim olacaktım zaten. Bir şeyden kaçtığımız, korktuğumuz yok. Çünkü benim diyorum suçum yok. Ben bundan %100 eminim. Vicdani olarak çok rahatım. Ama umarım sizlerin vicdanı çok rahattır.
1: Geleceğe dair umudumuz var. Umudumuzu kaybetmedik. İnşallah güzel olacak, iyi olacak diye düşünüyoruz. Allah'tan ümit kesilmez. Ümitsizlik bize yakışmaz. Yani bir Müslümanın ümitli olması lazım evinden düşünüyoruz. Fakat yani insanları biraz daha bu çerçevede empati yapıp bizim kendi çocuğumuz bir gecede hiçbir hukuk süreç başlamadan ihraç olsa idi ben ne hissederdim? Benim iki torunum ortada kalsaydı ne hissederdim? Bunlar bana yapılsaydı ben ne hissederdim diye empati yapıp ona göre karar vermesini bekliyoruz. Yoksa kimseden merhamet beklemiyoruz. Beklediğimiz tek şey adalet, yapılan şeylerin suç olup olmadığının bağımsız mahkemelerce yapılmasını talep ediyoruz. Kimsenin üzülmesini, kimsenin bununla ilgili bize ulufe dağıtmasını bir şey beklemiyoruz. Ama adalet olsun. Cidden suç olan bir şey varsa herkes cezasını çeksin. Olmayan bir şey varsa da böyle kendi hukukunu oluşturarak insanlar cezalandırılmasın. Hukuk herkes için eşit şekilde uygulansın. Tek talebimiz bu.
0: Çocuklarım eğitim sürecinden koptu. Çok büyük bir öfke şeyleri var. Dine karşı, bizim yaşam şeklimize karşı, insanlara karşı. Bir kere bu toplumda artık yaşamak istemiyorlar. Bu ülkede yaşamak istemiyorlar. Ne acıdır ki, yani benim çocuğum artık bu toplumda ve bu topraklarda yaşamak istemiyor. Buradan gitmek istiyor.
1: Çocuklarımızı istediğimiz gibi dershaneye gönderemedik, okullara gönderemedik. Bulundukları yerlerde ister istemez, yani bir veli toplantısı olduğunda belki gidemedim. Annesi ne derece ilgilenebildi? Bunların bu 5 yıllık manevi kayıplarını nasıl telafi edeceğiz? Düşünüyoruz, telafi etmeye çalışıyoruz. Ama gördüğüm bir şey, 5 yıl önce bıraktığım insanla, çocuklarımla ve çevreyle 5 yıl sonra geldiğimde gördüğüm çok farklı. O şekilde olmuyor. Bakın bazen arkadaşlarla konuşuyoruz, onlara söylüyoruz. Diyoruz ki bir haftalığına bir tatile gidiyorlar, 10 günlüğüne bir tatile gidiyorlar. Döndükleri zaman, aa evladım seni çok özledim. Ya biz 4-5 yıla yakın bir süre, 4 yıl 9 aylık bir süre çoluk çocuğumuzdan ayrı kaldık. Ve ilk içeri girdiğimiz süreç içerisinde 1,5 seneye yakın bütün suç gruplarındaki, suç addedilen gruptaki insanlar kendi çoluğuyla, çocuğuyla ve eşiyle açık görüş yapıp ellerini şu şekilde tuttuğu halde biz kendi eşimizin çocuğumuzu 2 ayda bir görüş. Onlar haftalık 10 dakika bir telefon görüşmesi yaptığı halde bize 2 haftada bire denk geldi. Yani aslında bir evet bir hapis süreci yaşadık ama normalden bir 2 kat, 3 kat daha zor bir süreç yaşadık. Son dönemde de Covid vardı. Yine 1,5 sene çocuğumuzun elini tutamadık. Tabii bunların araştırılması lazım. Pedagoglar, psikologlar çocuğun yetişmesine ve süreçlerinde bu derece babasızlık ve sıkıntı nasıl bir şey oluşturur? Bunun derinlemesine şey yapması lazım. Bizler yaşıyoruz, görüyoruz. Belki şu anda tam olarak ifade edemiyoruz ama bunların psikolojik sıkıntılarını kendi çocuklarımızda ya da bu sıkıntıyı yaşayan arkadaşlarımızın çocuklarını çok rahat görebiliyoruz. Geçimimizi İşte babam yardımcı olmaya çalışıyor. Çevreden şey yapıyorsunuz. Bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Hani ben matematik öğretmeni olmam hasebiyle kısmen böyle ders mers olursa anlatmaya çalışıyoruz. Ama yani yaptığımız işte o önceki dönemde iki tane kamu çalışanı olarak gelir düzeyimizde şimdi şu andaki gelir düzeyimiz arasında dağlar kadar fark var. Çalışma koşullarımız arasında dağlar kadar fark var. O yüzden maddi olarak da çok ciddi problemler yaşıyoruz. Kendinizi bizim yerimize koyun. Kendi halinde milli eğitimde öğretmensiniz. Bir gece bir şey çıkmış. ilginiz alakanız olup olmadığını bile tespit edilmeden, bir yargı süreci bilmeden kapının önüne konulmuşsunuz. Eşiniz ihraç olmuş. Maddi geliriniz sıfırlanmış. Tabii insanlara bir korku iklimi verilmiş. Belki yanınıza gelip geçmiş olsun bile diyemeyecek bir durumdayken siz kapının önüne konulup içeri atılmışsınız. Şimdi dışarıyla ilgili kaygınız var. İşin belki en acıtıcı yönü benim açımdan. İşte içeri girdiğimizde oğlum birinci sınıfa başlamıştı. Okula götürüyorduk. Böyle güzelce o herkesin çocuğunun olduğu gibi şöyle o iki üçlük şey yapıyorduk. Hadi baba iyi dersler diyordu. Görüşüyorduk. Daha sonradan bir baktık ki bir çıktım çocuk 6. sınıfa gidiyor. Yani yaşanan çok sıkıntı var. İçeride yaşanan çok sıkıntı var. Yapılan çok farklı sıkıntılı muameleler var. Fakat burada şey yapıyorsunuz. Yani kaygılanıyorsunuz tabii. Bir deprem olduğunda ne olacak? Çoluk çocuğum nasıl geçinecek? İşte o dönem içerisinde yardım kuruluşlarına başvuruyorsunuz. Gidiyorsunuz diyorsunuz ki hani ben çalışmıyorum. Eşim de çalışmıyor. Bizi kamudan ihraç ettiniz. Bırakın diyorsunuz. Dışarıda çalışalım. Çalışma izniniz yok diyor. Biz içerideyiz. Eşim çalışacak. O da çalışamıyor. Birileri yardım getirdi bu sefer farklı sıkıntılar çıkıyor. Yani bunlar ne yiyecek? Yani insan bir bunu düşünmesi gerekiyor. Yani ne yiyecekler? Yani yardım geldiği zaman amana yardım etmiyor. Tamam yardım yapmasın. Çalışmada da iş vermiyorsun. Bu sizi kaygılandırıyor. Bir de içeride de zaten sizin masraflarınız oluyor. İnsanlar gelip giderken üçer saatleri gidiyor. İçeride mesela çok farklı insanlarla karşılaşıyorsun. Farklı meslek gruplarından. Yani inanın ki ayda 100 TL parası olmayan, annesi yok, babası yok, yetim durumda bulunan çok insanla karşılaştık böyle. Yani gelen şeyin içerisinde mesela bir küçük kalıp peynir geliyor. 20 kişiye bölüyorsunuz. Yani 10 kişilik bir kalınacak yere 20 kişi kaldık. İdareye söylüyorsunuz. İdare diyor ki ya benim diyor yapacağım bir şey yok diyor. Ne yapalım? Bu sefer dönüşümlü uyuyun diyorlar. Farklı sıkıntılar çıkıyor. Hem içeride tedirginsiniz. Bunu dışarıya yansıtmamaya çalışıyorsunuz. Tabii dışarıda da farklı sıkıntılar oluyor. Yani zor bir süreç oldu. Bir gün kapalı bir görüş vardı. İşte eşimle çocuklar geldiler. Kızım bana şunu sordu. Dedi ki, baba hani sen hep iyi işler yapıyordun. Öğrencilerin seni seviyordu. Amirlerin seni seviyordu. Sen niye içeridesin? Vallahi kızım dedim ben de çözemedim. Herhalde dedim ülkeye ve insana hizmet etmenin bedeli bu olsa gerek.
0: Çocukları gördüm. 18 aylık bebekleri. Annelerin orada mesela çok bu oda kadar büyüklükte 20 metre 30 metre karelik bir odada 20 kişinin yaşadığını gördüm. İç içe böyle dip dibe. Böyle bir ortamda bir de çocuklar var. Düşünün. O çocuğun ihtiyaçları karşılanamıyor. Koşma ihtiyacı oluyor. Belli bir saatte kapılar kapanıyor üzerinize. O çocuk o yaşta ona maruz kalıyor. Onu görüyor. Bütün yetişkinler ister istemez müdahale ediyor. Kendi akranları yok. Yaşlı insanlar gördüm. 60-65 yaşın yakın bir teyzeniz vardı. Diz kapaklarında problemi vardı. Mesela tuvalet ihtiyacını çok zor karşılıyordu. Ondan dolayı sonradan sağ olsun hapishane yönetimi kendi arkadaşımız kendi bütçesinden karşılayıp bir klozet yaptırdı. Ama her sabah kalkıyordum o bayana bakıyordum. Ya bu bayanın diyordum şu an torun sevme zamanı, torununa sarılma zamanı. Yani burada olmaması gerekiyor böyle bir insanın. Biz nasıl böyle bir şeye dönüşebildik toplum olarak? Bu hoşgörü topraklarında büyümüş, insan, merhamet, herkesi kucaklayan, ne olursan ol gel diyen bir Mevlana'nın olduğu topraklarda biz nasıl bu hale geldik? Kendi insanlığımdan utandım. Yani her bakışımda annem gibi geldi böyle. Sanki annem oradaymış gibi geldi. Annem varmış gibi geldi. Düşündükçe böyle o vicdan ve merhamet duygum çok fazla hasar gördü. Yani toplum bu hale gerçekten nasıl geldi, nasıl getirildi bir böyle düşünmek gerekiyor. Sadece Allah'la olan irtibatım olurdu. Dünya hayatı bir kenarda olurdu. Ve gerçekten o noktada diyorum, hapishane süreci bana neyi yaşattı? Ölümü, kabri. Mesela onları hatırladığımda, hani malınız, mülkünüz, sevdikleriniz sizinle mezara kadar gelir. Mezardan sonra sonra sizi terk eder. Ama yaptıklarınız, hayırlarınız sizinle birlikte olur. Şimdi gözaltına alınıyorsunuz, malınız sizinle gelemiyor, sevdikleriniz sizinle gelemiyor, Sizi bir hücreye atıyorlar. Oradasınız, günlerce orada duruyorsunuz. Eliniz kolunuz, her şeyi duyuyorsunuz ama hiçbir şeye ulaşamıyorsunuz. Eliniz kolunuz hiçbir yere erişemiyor. Hapishanede aynı şekilde böyle bir çaresizlik, çok yoğun bir çaresizlik yaşıyorsunuz. Orada teslimiyeti öğreniyorsunuz. Aslında diyorsunuz ki dünyada benim kontrol edemediğim o kadar çok şey var ki, o kadar çok şey var. O zaman teslim olup, yükümü şu dünyaya bırakıp artık yoluma devam etmem gerekiyor. Allah bana ne öğretti, ne öğretmek istedi burada? Nefsi anlamda, biz ona ego, süperego kavramı diyoruz. Ondan sonra şeyler dedi, Mevlana'nın deyimiyle. Yani bu hayat bana ne öğretiyor? Ne istiyor? Allah benden ne istedi? Ben niye varım? Yani ben bu yolculukta en çok ölümle ve kendi korkularımla yüzleştim. Ölüm korkumla, hapishane korkumla ve bunların da bir şekilde geçtiğini gördüm. Olayların hep böyle acı kısmını görürsek, dramatize edersek tabii ki o bataktan çıkamayız, o karanlıktan çıkamayız. Bu süreç bana ne öğretti diyeceğiz. Bu süreç bana bir şey anlatıyor. Acaba ne anlatıyor? Allah belki benim nefsimde hassas olan bazı şeyler vardı. O enaniyetimi mi kırmaya çalışıyor? Ya da hayat bana bir şey öğretiyor. Rabbim bana bir ders çıkartıyor. Bu dersim ne olmalı? Ben şunu düşünüyorum. Ben insanları çok iyi tanımıyormuşum. Ben bu süreçte insanları çok iyi tanıdım. Psikolojik sağlamlığım güçlendi. Yaşadığım şeyleri, daha ne olabilir ki dediğim birçok şeyi yaşadım. Hayatta en büyük korkum belki hapishaneye girmekti. Kendi en büyük korkumla yüzleştim. Aslında yüzleştiğim o korkudan dolayı da ölmedim. Hayattayım, yaşıyorum. Panik ataklar geçirdim, depresyona girdim, anksiyete krizlerim oldu. Bunların hepsini yendim. Bunların hepsini atlattım. Yaşamak için mutlaka bir umut vardır. Yeter ki bu umudu görsünler, bu umudu yakalasınlar. Onları hayata bağlayacak mutlaka bir şey vardır. Ve hep kendime şu soruyu sorarım. Derim ki, yarın öleceğini bilsen senin için ne önemli olurdu? Bakın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biz ümmetiyiz ve bununla gurur duyuyoruz. Ama bir hadisinde ne diyor? Çok güzel bir sözü var. Bir günlük adalet 70 yıllık ibadetten daha diyor faziletlidir diyor. Hazreti Ömerler var karşımızda, Hazreti Aliler var. Örnek alabileceğimiz o kadar güzel insanlar var ki adalet konusunda. Mustafa Kemal'in çok güzel bir sözü var yine. Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin diyor, devlet halinde varlığı kabul olmaz. Gerçekten bizim devlet olarak güçlenmemiz, şaha kalkmamız için yeniden bir adalet düzenlemesi yapmamız gerekiyor. Vicdanlarına bir sorsunlar. Bir insan bir gecede terörist olur mu? Bir gecede terörist olabilir mi? Yani benim sağımdaki, solumdaki herkes beni çok iyi tanıyan insanlardı. Evimde birlikte yedik, içtik, kalktık, oturduk. Gerçekten bir insana, vicdanınıza bir sorun. Gerçekten bir insan bir gecede terörist olabilir mi? Bu gerçekten doğru olabilir mi? Herkesin eşit olduğu, hiç kimsenin yatağına aç girmediği, adaletin olduğu, eşitliğin olduğu, özgürlüğün olduğu, hak ve hukuka gerçekten riayet edildiği, şeffaf olunan bir ülke, böyle gizli kapaklı işlerin çevrilmediği, siyasilerin adalete hükmettiği değil, adaletin siyasete hükmettiği bir topluluk istiyorum. Tabii ki kalkınmış bir Türkiye istiyorum. Ekonomik refahımızın yükselmesini istiyorum. Bununla birlikte gençlerimiz bu kadar işsiz kalmasın, umutsuz olmasın istiyorum. Bütün gençlerimize bakın, bir umutsuzluk var, çaresizlik var. Ne yapacaklarını bilemiyorlar. Güzel güzel üniversiteleri bitiriyorlar, işsizler. Hayalleri, umutları olsun istiyorum. O hayallerini ve umutlarını da bu ülkede gerçekleştiğini görmek istiyorum. Ne yaşarsanız yakışayım bakın. Hepsi geçecek. Hepsi bitecek.